Evet. Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yayını başladı. Ben Mustafa Akpolat. Gündeme dair kısa başlıklar, yorumlarımı katarak şarkılarımızdan, türkülerimizden, şiirlerimizden bir saat süresince sizlerle olacağız, bizi dinleyenlerle. Evet, Almanya sıcak günlerini yaşıyor. Nehirlerdeki suların azalması ve bazı nehirlerde neredeyse gemilerin geçişini zorlaştığı haberleri var. Almanya'nın gündemine de bakacağız. Eylül'de Berlin'de bir seçim var. 20 Eylül'de Berlin eyaletinin seçimi var. Türkiye'de tartışılan, bu kez de uzun süredir üzerine konuşulan bir yasa çıkarılmasıyla ilgili çerçeve yasa adı altında bir yasa şu anda gündemde. Bunu Yeni Parti ve İyi Parti bu konuda, İyi Parti zaten tamamen karşıydı sürecin başından bu tarafa. Yeni Parti ise biraz tutumu daha temkinli davranıyor. Önümüzdeki süreçte bakacağız nasıl işleyecek. Ama aslında bu çerçeve yasanın getirip dayandırıldığı, yani milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. İsminde demokrasi yok, içinde demokrasi yok. Zaten öyle bir dertleri de yok. Yapılan 12 maddelik açıklamada aslında en son maddesinde ileride buna imza koyanların veya bu konuda bu süreç içerisinden yer alanların yargılanmamasının garanti alması. Yani ileriki süreçte diyelim ki hiçbirini tanımadı. Yani o en son maddede, yani bugün garantiye aldıklarını düşündükleri, yargılanmayacaklarını düşündükleri insanlar da yarın bir gün yargılamamaları söz konusu değildir. Yani düşünün geçmişte Erdoğan masayı devirmesi ve sonrasında yaşanan sürecin kendisine baktığınızda neler yaşanabileceğini, olabileceğini tahmin etmek mümkün. Yani ben başından beri bunun sadece Erdoğan'ın kendi çıkarları için, kendi saltanatını ileriki süreçte garantiye alabilmek için anayasa değişikliğine bağlayacağı, ileriki süreçte bunu göreceğiz. Çünkü burada yine de bir demokrasi kılıcı gibi bu yasanın nasıl uygulanacağı da yine iktidarın elinde olacak, sarayın elinde olacak. Her ne kadar yükü parlamentoda, hiçbir işlevi olmayan parlamentoya şu anda yüklenmiş olsa da, ama yarın bir gün sorumluluğunu üstlenmeyecektir ve bunu kendi elinde sadece yine muhaliflere karşı kullanacağı bir demokrasi kılıcı olarak tutacağı kesin. Maddeleri size okuyup başınızı ağrıtmak istemiyorum ama niyetin kendisini ben tahmin edebiliyorum. Geçmişte bugüne kadar 24-25 yıllık AKP iktidarında yaşananların gerçekten Türkiye'de bir demokratikleşmenin, gerçekten Kürt halkının eşit haklara sahip olduğu, eşit vatandaşlık haklarına sahip olduğu ve kendi dilini, kendi kültürünü rahatça yaşayabileceği bir ülkenin istediğini ben inanmıyorum. Bu Erdoğan'ın ve sarayın öyle veya bugüne kadar iktidarda olanların böyle bir derdi olmamıştı. Bundan sonra da olacağına ben inanmıyorum. Olan biten kendisi sadece sürecin kendisini uzun sürece yayarak seçimlere endeksli olarak bir blöf olarak ve şu anda tamamen elinde insanları tehdit edecek. İleride bak bu yasayı tanımam, bu konuşmaları silerim, bana destek olmazsanız bugüne kadar götüren her şeyi çöpe atarım diyebilir. Bu elinde imkanı var ve bunu her zaman da diyebilecek bir karaktere sahip olduğunu da geçmişte gördük. Ne olur ne biter umarız yanılırız. Umarız gerçekten ülkede bugüne kadar devam eden olayların bitmiş olması ve Kürt halkının eşit vatandaşlık hakkının verilmiş olması, yaşanan sorunların, ulusal sorunların tamamen çözümü ki mümkün değil. Yani kapitalizm var olduğu sürece, hele Türkiye'de de yaşanan diktatörlüğün var olması, devam etmesi durumunda böyle bir şeyin mümkün olacağına ben şahsen inanmıyorum. Umarız yanılırız bu konuda. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu konuda Ayşegül Doğan, DEM Parti Sözcüsü, mecliste de bir açıklama yaptı. Çerçeve yasa hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eksiklerine rağmen yasa teklifinin sürecinin hukuki ve siyasi boyut kazanması açısından önemli. Yani daha ne hukuki ne de siyasi bir boyutu var. Sadece bu meclisteki 360'tan fazla milletvekiline imza attırılan, yani sorumluluğu 360 milletvekiline yükleyip bunun hukuki veya siyasi yönünü ise tamamen kendileri karar verecektir. Nasıl olacaktır? Sarayın hizmetinde olacaktır bu durumda. Ve Ayşegül Doğan diyor ki böyle sihirli bir etkiyle Kürt sorununu da çözemeyecek diyor. Tüm bunlar bizimle ortak mücadelemize bağlı diyor. Tamam, doğru. Partinin genel merkezinden konuşan Doğan ya yasayla ilgili geniş bir siyasi uzlaşma olmasının önemsediklerini söylüyor.
bu tip süreçlerin zorlu olduğunu altını çizen Doğan, barış süreçleri kolay değil. Bir andan bahsetmiyoruz. Yalnızca bir zaman diliminden ve dönemlerden bahsetmiyoruz. Tarihsel bir zamandan geçiyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gelecek yüzyılla birlikte inşa etmek için bu adımlar atılıyor deniliyor. Şimdi bu Cumhuriyet'in birinci, ikinci yüzyıllardı. Bunlar da tamamen oyun. Yani tamamen kelime oyunlar. Ben demin söylemin demiyorum. Bunu Erdoğan sarayda kullanıyor. Başka partiler de kullanıyor. Evet, ne demiş Ayşegül Doğan? Siyasi ve hukuki bir dönemin ilk kapısı aralandı deniliyor. 10 yıllara yayılan çatışmaların ardından barışa giden yolun çok aşamalı olması da kaçınılmaz diyor. Böyle dönemlerde atılan adımların ne olduğundan büyük göstermek de ne de küçümsemek, görmezden gelmek doğru bir yaklaşım olur diyor. Eleştirilerimiz ve önerilerimiz süreci güçlendirmeye çalışacağız. Yapıcı katkılar ve süreci zayıflatmaz, aksine güçlendirir diyor. Bakalım ileriki süreçte Türkiye ne bekliyor, ama benim beklediğim, benim gördüğüm, düşündüğüm, Erdoğan önümüzdeki süreçte seçimlerde anayasa değişikliği olabilir. DEM Parti'nin veya Kürt seçmenin oylarına talip olması ve onu alması, biliyorsunuz daha önceki süreçte böyle bir etki görmediği için masayı devirmişti. Hatta tek başına iktidarı kaybetmişti o süreçten sonra. Bundan dolayı bakacak, kendi lehirlerine gelişme oluyorsa atılan adımların, bir adım belki ileri gidebilirler. Ama onun ötesinde dediğim gibi siyasi ve hukuki yönlerini kendi elinde tutacakları için istedikleri zaman istedikleri şekilde çevirebilirler. İktidar, yani sarayı istediği şekilde dönüştürebilir. Ben öyle düşünüyorum. Evet, bir türkü daha dinleyelim, ondan sonra devam edelim. Daha doğrusu utanmaz adamlar diye bir şey var. Seviyorum bu, bilmiyorum. Dinleyelim.

Evet, bu çerçeve yasa dedikleri mesela Selahattin Demirtaş olmak üzere birçok şu anda siyasi tutsağın salınması veya tahliye edilmesi mümkün olacak mı? Bunu da sürece yayacaklardır. Bak göreceksiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkede yapılacak olan bu yasalar çerçeve yasa dedikleri yasanın içeriğinin ne olduğu ve uygulanmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Anayasayı uygulamıyorlar ki. Yani anayasanın uygulanmadığı bir ülkede yapılacak olan tekliflerin bu yasaların yürürlüğe girmesi dahi sonuçta sarayın emrinde olacağı için pek ümit etmiyorum. Yani olumlu olacak. Şimdi teklif yasallaşırsa bu durumda Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek arasında bulunduğu siyasiler ne anlama geliyor? Demirtaş siyaset dönmesinin yolu açılıyor mu? Muğlak yani onun. Öyle bir şey yok 12 maddelik bu yasa tasarısında, kanun tasarısında. Evet, Bahçeli söylemişti güya ilk başta işte Selahattin evine, Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Umut Hakkı falan da demişti. Bunun başından beri söyleniyor ama uygulanması ise hiçbir zaman ciddiye alınmadığı görünüyor. Dediğim gibi tahliye edilip edilmeyeceği, çünkü demokrasiyle ilgili bir şeyler yok, öyle bir dertleri yok. Sadece var olan sorunun kendisine ertelemek, ötelemek, zaman içerisinde kendi çıkarına dönüştürmek. Bundan hedeflenen bu. Yani terör deniliyor da terörle işte önce ismi öyle konmuştu, daha sonradan da genişletildi isim de. Terörsüz Türkiye aslında artık devlet kendisi uyguluyor. Yani terörse de ben yaparım diyor. Sen niye yapıyorsun misal? Bugün ülkede yaşanan bir devlet terörü var, yok mu? Yani insanlar üzerinde sürekli kimin ne yazdığı, kimin ne söylediği, kimin ne yaptığı ile ilgili olur olmaz yalanlarla, iftiralarla, ne bileyim, gizli tanıklıklarla falan istediği zaman sabaha karşı evine basıp alıp içeri atabiliyor. Devlet terörü var. Asıl terörü şu anda ülkede ekonomik olarak, sosyal olarak da iktidar yapıyor. Yani terör ise bu da terör. Onun için yani burada olup bitenin kendisine ben pek iç açıcı veya geleceğe umutla bakamıyorum. İktidar bunların saltanatı devam ettiği sürece iyi bir şeyin olmasının mümkün olabileceğini düşünmüyorum ben. İşin özeti bu yani bence. Evet, Sezen Aksu dinleyelim.

Evet, yeni parti biliyorsunuz çalışmaları devam ediyor. Tabii ki hemen yeni partiye yönelik de ilginç bir şey var. Bilmiyorum, değişik değişik yorumlar oluyor ama olabilir mi? Olabilir. Çünkü sarayda yazılan senaryoların ancak uygulandığında farkına varıyoruz, görebiliyoruz. Bu çerçeve yasanın gündeme gelmesiyle birlikte Özgür Özel hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması için fezlekeler yeniden fezleke gönderilmiş. Bu fezlekelerin içeriği diğerlerine göre farklı. Yolsuzluk, ne bileyim, rüşvet falan türünde. Ki bunun hemen, yani şu olabilir. Bu çerçeve yasaya evet imzası koymazsan hakkında işte bunlar uygulanır falan, dokunulmazlığın kaldırılır, hapse gidersin şeklinde. Veya öyle midir, değil midir, bilemiyoruz. Bu aynı zamana denk gelmiş olması tesadüfi midir yoksa bilinçli bir politikanın ürünü müdür, bilemiyoruz. Yeni partiyi de rahat bırakmayacağı kesindir Erdoğan Saray. Neler olabilecek göreceğiz. Yani şu anda işte bağış kampanyası devam ediyor. Üye kampanyası devam ediyor galiba. Şu anda tam takip edemedim o konuyu. Yani bu fezlekelerin gündeme getirilmiş olması veya kamuoyuna yansıtılmış olmasının aslında bir tehdit vari veya işte bunu yapmadığında, bizim dediğimiz noktada hareket etmediğinde dokunulmazlığın kaldırır. Bu da cezaevi demektir. Evet, önümüzdeki süreçte bunu da göreceğiz. Daha mesela sadece Özgür Özel için değil, yine yakın çevresi için, yanında duranlar için de aynı tehlikenin olduğunu, imajını verebilmek için de yakınlar, insanların yakınlarını ve mesela Veli Ağababa'nın kardeşini galiba, evet, onu da gözaltına almışlardı. Yani ailelerine kadar yönelebileceğini, çünkü yaptılar. Müddin Böceğin itirafçı olabilmesi için, iftira atabilmesi için ne yaptılar? Önce onu aldılar, sonra oğlunu aldılar. Sonra oğluyla, eşiyle, ne bileyim, özel görüntüleri paylaşıldı. Yani olacak şey değil. O kadar bel altına indiler ki bunların duracağı yok. Yani ya biat edeceksin ya da istediğimizi yapacağız sana diyorlar. Bu yoldur, başka bir şey değil. Hani sürekli ben söylüyorum ya. Kim biat ederse rahat eder mantığını işletiyorlar başından beri. Yani AKP'nin o birlikte yola çıktıklarıyla yolda buldukları arasını bir düşünün. Yani şu anda mesela işte Süleyman Soylu olsun, şu anda meclis başkanı kurtulmuş olsun, neydi o adı, adını unuttum. Diğer işte hatta Hulki Cevizoğlu bile vardı, ne bileyim kimler vardı. Yani ikinci döneminden sonra, AKP'nin ikinci döneminden sonra yolda bulduklarıyla kendi çevresine aldıklarını bir düşünün. Geçmişte birbirlerine nasıl hakaret, küfürler ediyorlardı. Sonradan kendisinin bünyesine aldı, biat etti. Yani AKP'ye biat ettikten sonra hepsi rahat etti ve makam sahibi oldular. Şimdi örnekler çok. Bu işte CHP'den AKP'ye geçen belediye başkanları olsun ve kimleri falan. Bunların hepsinin de amacı odur. Yani kendi kirlilikleri vardır. Geçen işte genç bir belediye başkanı, Tuzla Belediye Başkanı, rozet takırırken ki yüz ifadesine baktığınızda zaten ne kadar rezil bir duruma düştüğünü gösteriyor. Bu bir şeydir. Yani tamamen elinde tutmuş. Yani ya dediğim gibi ya biat edeceksiniz ya da cezaevine gideceksiniz. Başka yolu yok. Biat ederseniz rahat edersiniz. Tüm pisliğiniz varsa pisliğinizle arkanıza, ona rağmen arkanızda duracağız. Size bir şey olmayacak. Çünkü hepsi kendine benzetiyorlar. Kendileri gibi olanları çok rahat kullanabilecekler. Yani bu her dönem böyle olmuştur. Temiz insanın başına eğdiremezler. Bazıları da var mesela. Diyor ki AKP'ye geçeceğime paşa paşa cezaevinde yatarım diyen insanlar da var ve yatanlar da var. Süreç nereye götürür? Yeni Parti isimlerde alışacağız yavaş yavaş da. Yeni Parti'nin başına nasıl çoraplar verecekler ve bunun altından kalkabilecek mi? Ama asıl önemli olan halk buna ne diyecek? Gerçekten siyasi bir önderlikten yoksun halk buna ne diyebilecek bilmiyoruz. O siyasi önderlik olmadığı sürece bunu, çünkü saray da çok iyi biliyor örgütsüz olduğunu. Örgütlenebildiği oranda ciddi anlamda bu gelişmelere karşı koyabilir halk. Bunun dışında maalesef bu kötü saltanat devam eder. Bugün Erdoğan, yarın bir gün başka biri. Evet, Ahmet Telli'yi saygıyla analım, suç yürüdü desin.

0: su çürüdü. 72 gündür bir dolapta kilitliyim. Yalnızca anahtar deliğinden hava giriyor ve ölü bir ışık sızıyor içeri. Yalnızlık hiç de tanrısal değil, görkemli değil. O yalnızca geçmişle gelecek, ölümle yaşam arasında kocaman bir karanlıklık. Geçmişi ve geleceği olmayan, ölümle yaşam arasında irinli bir leke yalnızlık denilen. Şimdi ne varsa anahtar deliğinden sızan havayla ışıkta. Farkına varsalar kapatırlar mıydı orada? Bütün belleğimdekileri yok ettim. Elektrikli bir aygıtla yaktım, jiletle kazıdım. Çığlıkların aralığından uçurdum hepsini. Kül edip savurdum. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Zamanı yiyip bitirdi karanlık. Gece yoktu. Güneş çoktan kömürleşmiş ve yeryüzü yapışkan bir karanlıkla örtülmüştü. Yabanıl sesler geliyordu derinlerden ve karanlığı ince bir bıçak gibi yırtıyordu. Şaklayan bir kırbaç gibi. Acı duvarını aşan bu sesler madeni bir gürültüye dönüyor ve yer kabuğunu zorluyordu artık. Sesim yoktu. Karanlığın karnında yitirdim sesimi. Kör bir kuyuda unutulan Yusuf'tum belki. Ama durmadan soruyorlardı. Tanrılar bilmiyordu sordukları şeyleri. Peygamberler büsbütün hain çıkmıştı. Ama yine de soruyorlar, soruyorlar, soruyorlar. Adımdan gayrısını bilmiyordum. İki şeyi bilmek istiyorum. Belki aynı şeyi iki kere bilmek istiyordum. Duvarların rengi neydi? Derimin rengi neydi? Dokunuyorum duvarlara. Parmak uçlarımla, avuçlarımla, dilimle dokunuyorum. Duvarların bir rengi olmalı. Ama hiçbir duvarcının, hiçbir ressamın bu rengi bildiğini sanmam. Adı yoktu bu rengin. Kimyası yoktu. Belki renksizliğin rengiydi bu. Çürüyen bir bedenin kokusuydu duvarların rengi. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Bir böcek gibi antenlerimi gezdiriyorum bedenimde. Anahtar deliğinden sızan ölü ışıkta ellerime bakıyorum. Ellerim sanki bir kadının memelerini hiç okşamamış, sıcaklığını duymamış. Ellerim her dizisi çığlık olan şiirleri yaratmamış sanki. Ne beyaz tenliğim artık, ne esmer, ne de kara. Cüzdanlının, vebalının bir rengi vardır. İrinin bir rengi. Ölünün bile bir rengi vardır ama derimin rengi yoktu. Belki çürüyen bir kentin rengi, çürüyen bir dünyanın, adından gayrısını bilmiyorum. Ayakları üzerinde duramayan kıllı bir yaratıktım. Soyumun neye benzediğini unuttum. İnsana benziyorlardı diye duymuştum bir vakitler. Demek ki şimdi maymun halkasında insanlık, adından gayrısını bilmiyorum. Ağzımı anahtar deliğine dayayıp havayı emiyorum. Böcek sokması gibi bir yanma duyuyorum boğazımda. Oysa kuru bir yaprağı bile dalından düşürecek gibi değil bu kör esinti. Belki çöle dönmüş toprağa tek yağmur damlasının düşüşü yalnızca çamur gibi bir yağmur damlası. Ama toprak bu damlayla çatlatacak bağrındaki tohumu. Çöl bütün vahalarını bu damlayla yeşertecek. Genzim yanıyor. İnce bir kan şeridi sızıyor dudaklarımdan. Kirli, sıcak ve simsiyah. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Suyum bir litrelik karton süt kutusu içinde. 72 gündür sakındığım ve her gün ancak bir kere dudaklarımı değdirdiğim. Dilimi bir köpek gibi değdirdiğim. Dilin suya dokunuşu, bir süngerin denizi yutuşu yani, bir çölün serava kesilmesi bir an için. Her gün ancak bir kere değdiriyorum dudaklarımı suya. Dilimi kaçırıyorum artık, sünger bütün vantuzlarını birden uzatmasın diye. Bataklıktaki suyun da bir su yanı vardır. Çürüyen bir bedenin bile dayanılabilir kokusuna. Kutuda kalan son bir yudum su, bu bile değildi artık. Öldürdü kendini su. Su çürüdü. Adımdan gayrısını bilmiyorum.
1: Evet, Ahmet Telli'yi saygıyla analım. Şiirini dinledik. Su çürüdü. Şimdi bu şiiri dinlerken Franz Kafka'nın bir kitabı var, Dönüşüm, Değişim diye. O aklıma geldi. Evet. Şimdi Adalet Bakanı işte faili meçhul cinayetlerle ilgili veya ne bileyim Gülistan Doku dosyasını açması. Bunu aslında şey görüyorum. Yani gerçekten geçmişle ilgili bir hesaplaşma olsa buna insan sevinecek, ama ben şey düşünüyorum bu konuda. Mesela Uğur Mumcu'nun eşi Güldar Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu'yu Adalet Bakanlığı'nda bugün ağırlamış, görüşmüşler ve cinayet arka planlarının yoğunlaşacaklarını belirtmiş Adalet Bakanı. 33 yıl önce 1993'te Uğur Mumcu katledildi. Ama bugüne kadar devlet yok muydu veya Adalet Bakanı yok muydu veya işte kurumlar yok muydu? Neden bugün diye insan düşünüyor. Yani benim aklıma şu geliyor, pek samimi bulmuyorum. Gerçekten samimi bulmuyorum. Bu vatandaşın kirlilikleri, pislikleri yarın gün ortaya dökülecek. Bunu böyle bir adım atarak kamuoyu nezdinde kendisini daha farklı göstermeye çalışıyor olabilir. 33 yıl aradan sonra gerçekten buna eğilip de arkasındaki bağlantıları çıkarabilecekler mi? Sanmıyorum yani. Bu tamamen gündeme gelmesi iyidir, güzeldir ve yüzlerce, binlerce faili meçhul cinayet var. Bunların hepsinde devletin sorumluluğu vardı. Bizzat devlet tarafından oluşturulan örgütlenmeler tarafından katledilen, yok edilen insanlar vardı. Halen cumartesi anneleri kayıplarını arıyor mesela. Bunlar ciddi olduğunu, samimi olduğunu inanmıyorum, ama olsa iyi olur. Ama bu anlayışın yapacağı şey işler değil. Bunların gerçekten bu konuyu eğilip gerçek faillerini ortaya çıkaracak bir niyetleri olduğunu düşünmüyorum. Niyet farklı bunların. Bunlar her şeyi kullanırlar. Her olumsuzluğu kendilerine farklı şekilde yansıtarak kendi çıkarları için kullanabilirler. Her yaşanan geçmişte, yani 33 yıl aradan sonra biri çıkıyor işte arka planına yoğunlaşacaklarını söylüyor. Arka planına yoğunlaştırırlar mı seni? Sen oraya getirenler. Yani orada bulunuyorsan arka plandakilerin de bir haberi vardır herhalde. Ki ondan bağımsız değilsinizdir. Şu anda benim gördüğüm bu. Evet, bakalım ileriki süreç gerçekten arka planına yoğunlaşacaklar mı? Yoksa lafta mı kalacak? Selda Bağcan'dan dinleyelim. Uğurlar olsun desin. Bu vesileyle de Uğur Mumcu'yu anmış olalım.

Evet, biliyorsunuz İBB davası devam ediyor. Daha önce bazı sanıklar tahliye edilmişti. Ama bu son görülen davada, evet, duruşmada 53 kişinin tutukluğuna devam kararı verilmiş. 17 Ağustos'ta görülecek davanın devam celsesi öncesinde aylık tutukluluk incelenmesi yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda tahliye kararı çıkmamış. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı incelemede Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık ve isimlerini uzatmayayım, aralarında yer aldığı 53 kişinin tutukluğuna devam kararı vermiş. Son duruşmada 9 Temmuz tarihinde görülmüştü. Ve bu duruşmada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 6 kişi tahliye edilmişti. Ama tahliye edilen İnan Güney bakanlığa başvurmasıyla evet, belediye başkanlığına iadesi reddedilmiş. Tahliye edilmişti. Evet. Ve diğer tarafta yeni yeni gözaltılar devam edecek. Yeni yeni tutuklamalar devam edecek. Bakalım nereye kadar varacak. Butlana zırtlana bakalım bir de biraz. Şu CHP ilçe başkanı olarak atanan bir kişinin daha önce 8 ay önce AKP rozeti takmış. Geçen de evet, CHP'nin mutlak butlan yönetimi rahat tarafından Arnavutköy ilçe başkanı olarak atanan Savaş Aras'ın Aralık ayında da AKP rozeti taktı, ortaya çıktı. Evet, bir günün haberi bu. Uğraştığı Aras rozet takıldığını doğrulayarak nezaketen taktım demiş. Ne bunlar, sokakta gelip geçen getirip gel bir rozet takalım falan diye bir fotoğraf çekelim falan. Yoklar, o kadar komik duruma düşüyorlar ki, o kadar rezil de olmuyorlar ki. Yani hani bir söz vardı, kim söylemişti bilmiyorum, Türkiye'de insan her şey olur da bir tek rezil olmaz diye. Bunlar rezil de olmuyor, rezil herifler. Evet, yeni partiye de biliyorsunuz yeni bir ilk hemen operasyon yapıldı. Manisa il başkanlığı gözaltına alınmış. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vefi Bakıroğlu, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in de gözaltına alındığı duyuruldu. Amacının ne olduğunu bilmiyoruz, kirli oyunun farkındayız demiş. Tepki göstermiş, gözaltına alınan ve Ankara'ya götürülmüş. Evet. Yani kimin hangi sabah gözaltına alınacağım bir garantisi yok. Saatlerde ilerlemiş, şöyle Avrupa gündemine, Almanya gündemine bir göz atalım. Almanya'da dediğim gibi yayının başında suların çekilmesiyle ırmaklarda, biliyorsunuz Almanya'da büyük ırmaklar var ve buralarda yüklü gemiler geçiyor. Mesela Elbe'de de Hamburg limana bağlı. Suların azalması, Ren nehrindeki su çekilince savaştan kalan bomba ortaya çıkmış. Gözüküyor, evet, resimler de var. Merak edenler bakabilir. Avrupa'da haftalardır süren aşırı sıcak hava dalgası ve kuraklık Ren nehrinde su seviyesinin kritik düzeye indirmiş. İsviçre'den doğup 6 ülkeden geçtikten sonra Almanya ve Hollanda üzerinden Kuzey Denizi'ne dökülen Ren nehri rekor düşük seviyede. Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bir bombanın ortaya çıkmasına yol açmış. Hatta Tuna nehrinde de bir gemi, bir Nazi gemisi evet, su yüzüne çıkmış. Güvenlik çemberi içine alınan ve huzurevi tahliye edilmiş bölgede. Evet, gemi. İlginç. Bir gün gerçekler su yüzüne çıkar lafına uygun oluyor sular çekilince. Evet. Almanya'da biliyorsunuz AfD'ye yönelik kapatma davaları var. Yasaklanması için talepler var. Almanya'da 1051 hukukçu AfD tarafına hakkında kapatma sürecinin başlatılmasını istemiş. Hukukçular aksi halde demokrasinin ciddi zarar görebileceği uyarısında bulunmuş. Almanya'da binden fazla hukukçu aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yasaklanma için harekete geçmesi istendi. Avukatlar, hakimler ve savcıların aralarında bulunduğu 1051 hukukçu federal hükümet ile federal meclise gönderilen açık mektuba destek verdi. Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği'nin açıklamasına göre Temmuz ortasında yayınlanan mektubun ilk aşamada 500'den fazla hukukçu imzalamış.
Destek verenlerin sayısı daha sonra da 1051'i bulmuş. İnsan onurunu savunmak görevimizdir demişler. Hukukçuların tüm insanların onurunu korumayı bir görev olarak gördüklerini belirtiyorlar. Açıklamada anayasanın temel değerleriyle çeliştiği savunulan AFD'ye karşı kararlı biçimde mücadele edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Hukukçular AFD hakkında kapatma başvurusu yapılmaması durumunda Alman demokrasisinin ciddi biçimde zarar görebileceği uyarısında bulunuyorlar. Hukuki rapora dayandırılıyor çağrı. Aynı zamanda Özgürlük Hakları Derneği de tarafından hazırlanan hukuki raporda da yer verildi. Raporda AFD politikacılarının Alman anayasasındaki insan onuru ve demokrasi ilkelerini ihlal ettiği savunuluyor. Bu nedenle de partinin anayasaya karşı olduğu sonuca varılıyor. Karar Anayasa Mahkemesi'ne verilebilir. Kararı

Neyi dinleyelim? Ahmet Kaya'dan, evet, Ahmet Arif'in bir şiirinin yorumunu dinleyelim.

Açar kan kırmızı yedi verenler, açar kan kırmızı yedi verenler. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Kar yağıyor, kar yağıyor, kar yağıyor bir yandan. Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan. Savrulur Karacadağ, savrulur Zozan. Bak bıyığım buz tuttu, üşüyorum ben.

0: Seni bahar mısın gibi düşünüyorum. Seni bahar mısın gibi düşünüyorum. Seni bahar mısın gibi düşünüyorum. Seni diyar, seni diyar, seni diyar Bekir gibi düşünüyorum.
1: Evet, AFD hakkında dedik, 1051 hukukçu bir bildiri yayınlamıştı yasaklanması konusunda. Yine bir yapılan kamuoyu yoklamasında AFD oy oranını yine arttırmış. %28 neredeyse varmış. Yani CDU ve CSU'nun oy oranından fazla şu an. 7 puan fark var arada. CSU ve CDU'nun ikisinin toplam oyları %21 iken AFD'nin %28'e kadar çıkmış. Diğer partilerin oy oranlarınca ise değişiklik kaydedilmemiş. Yeşiller %15. Üçüncü sırada yer alırken Sosyal Demokrat SPD %12, Sol Parti %11'de kalmış. Diğer partiler ise %5'lik barajın aşamamışlar. Ve hükümet, Almanya'nın halkının %85'lik çoğunluğu hükümetten memnun değil. CDU/Merz Başbakanlığı'nın Hristiyan Birlik Partileri ve SDP'den oluşan koalisyon hükümeti yönelik hoşnutsuzluklar da devam ediyor. Ankete katılanların %85'i hükümetin icraatlarından memnun olmadığını belirtmişler. Anket 3 ile 5 Ağustos ayları arasında oy kullanma hakkı sahip 1297 kişide yapılmış bu. Evet. Ve bakalım Eylül'deki Berlin seçimleri ne olacak? Berlin eyalet seçimleri var 20 Eylül'de. 3 eyalette olacak aynı zamanda. Berlin'de de var. Saksonya Anhalt'ta var, Berlin'de var, evet bir eyalette daha vardı ve Mecklenburg-Vorpommern'de var. 20 Eylül'de 3 tane seçim var, 3 eyalette seçim olacak. Oradaki gidişatın kendisi bize gösterecektir. Berlin'de Sol Parti'nin adayı evet kazanma durumu olabilir deniliyor. Şu anda bilmiyoruz, tam başa baş gidiyor deniliyor. Yine 20 Eylül'de Berlin eyaletinde de meclis seçimleri yapılacak dedik. Berlin'de Sol Parti %21'lik oy oranıyla CDU ve AfD'ye kıl payı önde görülüyor. Son anketlere göre CDU %19, AfD %18 oy oranıyla sahipti Berlin'de. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Evet, 20 Eylül'den sonra durum ne olacak? Ve bu sıcaklar, Almanya'daki bu sıcaklar son bir haftada 9600 kişinin ölümüne neden olmuş. Dikkat edelim lütfen, yaşlarımız varsa onlara dikkat edelim. Almanya'da rekor sıcakların kaydedildiği 22-28 Haziran tarihlerinde 9600 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmiş. Sivil toplum kuruluşları hükümete aşırı sıcaklar ve iklim kuruma için acil önlemler talep etmişler. Yani... Talep edersin, her şeyi talep edersin de, talep edilen her şeyin ancak mücadeleyen alınabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Mücadelesiz kimse demiyor ki bu senin hakkındır veya bunun yapılması gerekiyor. Evet, demiyor. Uzmanlar bakım evleri, kreşler ve okulların iklim krizine dayanıklı hale getirilmesi çağrısında bulunuyor. Sol Parti eş başkanı dramatik bir uyandırma çağrısı olarak nitelendirirken Yeşiller Meclis Grup Başkanı Vekili de hükümetin iklim ve sıcaklık politikalarına sert sözlerle eleştirmiş. Bunları da eleştirmiş, evet. Evet, biz bir şarkı dinleyelim. Nereye böyle? Nazan Öncel'le Tarkan söylesin.

Evet. Yerimizin sonuna geldik. En son birkaç not var, onları da paylaşayım, ondan sonra veda edeceğiz. Yeni partinin bağış kampanyasının son durumu açıklanmış. Buna göre başlatılan dayanışma kampanyasında 8. gününde 135.647 yurttaşın katılımıyla toplanan 292 milyon yani neredeyse 300 milyon Türk lirası bağış toplandığı belirtilmiş. 8 günde 135 bin kişi bağışçı olmuş. Evet, onu paylaştıktan sonra bir de biliyorsunuz Soylu döneminde vatandaşlık alıyordu insanlar Türkiye'den. Bunlardan 6 binden fazla kişinin vatandaşlığı iptal edilmiş. Dünyada ne kadar mafya örgütü varsa Türkiye'ye doldurmuşlardı. Ve 6 bin kişiden fazla kişinin vatandaşlıkları iptal edilmiş. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Güzel bir akşam diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hamburg FSK stüdyolarında ben Mustafa Akpolat, kalın sağlıcakla Sezen Aksu'yla bitirelim. Eskidendi desin, belki şarkımız yetişmeyecek henüz ama yine de onunla bitirelim.